0: cabeça secando até? Cabeça secando, menino?
1: Bueno. Kurang ajar. Hebat. Silatna ia bimanyu cacak budak kene mo ate murid jai ijelma. Kurang ajar.
2: Coba-coba maju kurang ajar.